0: සංගීතය සමග ගීතය ඇසෙනකොට ඔබට මතක් වෙන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එන් පළමු වෙන්න තමයි මේ ගීතය ඇතුළත් වේදිකා නාට්‍ය තාරා ඕල්ලි. ඒකම සොඳුරු මුහුණක් ඔබට මතකයේ තියෙනවා. ඒ තමයි ගාමිණී සමරකෝන් කියන රංගදරයා. පුංචි තිරේ වේදිකාව සිනමාව හැම අතින්ම තම සංගල ප්‍රතිභාව පෙන්වූ අග්‍රගන්න කලාකරුවෙකු ගාමිණී සමරකෝන් මහතා පසුගිය තුන්වෙනිදා ජීවිත රඟපෑමට සමුගෙන ගියා. ඔහු කළ නිර්මාණ අපිට ඉදිරියේ දකින්න ලැබුණත් අතීතයේ ඔහු කළ නිර්මාණ සමග අපිට යහපත් කාලීන නට අවස්ථාව ලැබී අපි සවම ඔහුට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද වෙස්සරාණ ගුවරට ගෙනීමේදී මට සහාය වුණා මහේන්ද්‍ර කාලිංගමුදලි, දසුන් ගජමන්, උදය ගෝවින්න, වෛද්‍ය ඔවිද විපුලගුණ, උදිතා කාලිංගමුදලි, දෙවුනි ආටිගල, ධනේශ්වරී ආටිගල, නිරූපා කුලරත්න, ආනන්ද කුලරත්න සමග ගාමිණී නාරම්පණාව. එළඹෙන සතියේදී සුපුරුදු වේලාවට සුපුරුදු වැඩසටහනක් රැගෙන ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබෙන් සමුගෙන යන මම අද වැඩසටහනේ සම්පාදක ඔබේ හිතවත් බිල්ෆ්‍රෙඩ් සිරිවර්ධ. එළඹෙන සතිය සෝදායක සතියකට ආසිරි. ආයුබෝවන්. වාසනාවන්.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
5: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar yayınımızdayız ve bugün oldukça kalabalık bir konuklarımızla beraberiz. İnşallah hep birlikte saat 11'e kadar bu yayını sürdüreceğiz. Konuklarımızı Yusuf sen tanıtarak başlayalım istersen.
6: Evet, bugün aslında yurt dışı Türkleri birinci dereceden ilgilendirecek. Belki de ilk ağız. Yani olabilecek en yetkili isim var burada şu an. Dolayısıyla kimin ne sorusu varsa sosyal medyadan sorabilir. Zafer Sırakaya, milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Dış İlişkiler Başkanı. Kenan Bey, Kenan Aslan, UID, Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı. Başkonsolosum her zamanki gibi Ferhat Işık, hoş geldiniz efendim. Ve Ali Yıldırım, UID, Avustralya temsilcisi. Evet, bugün gerçekten önemli gün bizim için. Yani bizim bu yurt dışı meselelerimizle ilgili tabii sadece Avrupalılar değil Avustralya'da ciddi bir Türk nüfusu var. Bilmiyorum Sayın Başkonsolosum, siz rakam olarak bize bir şey verebilir misiniz? Tahmini bir rakam.
7: Yani toplamda 200 bine vardığını düşünüyoruz Sydney dahil, yani hep beraber.
6: Evet, bu rakamı Türkiye'de söyleyince insanlar pek ihtimal veremiyor. Yani o kadar insan Avustralya'da yaşıyor mu diye, gerçekten ciddi bir rakam var. Bizim de tıpkı Avrupa'daki yurttaşlar gibi bizim de ciddi sorunlarımız var. İnşallah bu sorunları hep beraber bu akşam, bugün konuşacağız bu sabah.
5: Evet, Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden de bize mesaj gönderebilirsiniz. Varsa sorularınız, burada en yetkili ağızdan sizlere direkt cevapları ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Evet. Tekrar hoş geldiniz hep beraber. Türkiye'den geldiniz herhalde değil mi?
8: Evet, yani öncelikle bizleri şu anda dinlemekte olan Melbourne Türk Radyosu'nun değerli izleyicilerini, değerli dinleyicilerini